Geleceğin ne getireceğini asla bilemezsin. Unser Leben nach